0: this is a show from Radia.
1: Hello, this is a show from Radia.
2: We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners.
3: Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
2: Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond.
4: The German language differentiates between fear, and angst.
5: Radio, internationales Radiokunstnetzwerk. Donnerstags ab 15 Uhr bei Radio Orange.
6: Spielarten. Kultur und Radiokunst. Auf Orange 94.0.
7: Psst. Merhaba. Üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
8: 12 Uhr.
9: Monikas musikalische Reise. Ein Streifzug durch Ländersprachen, Rhythmen, Melodien und Themen.
8: 14 Uhr.
10: Philosophische Barocken.
8: 15 Uhr.
11: Pflegestützpunkt.
12: Wie wir pflegen und pflegen wollen.
13: Die Sendereihe über Pflege und deren Zukunft.
8: 16 Uhr.
14: Live mit Jeffrey. Unterhaltung mit Musik und Informationen.
8: 19 Uhr.
15: XXY, ungelöst und unerhört.
16: Das feministische Magazin mit queerem Biss.